Gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel Tanrı'ya, gel